Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

Sirla'ya da birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: bonus seni gözlüyor.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynıyla yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde muhteşem hayat başlıyor.

0: Bank. Uğurla birlikteyik.
1: Asayiş Halk Bankı Merkez Bank'ın 27 Dekabrı 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Misli az'da Dünya Şampiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul.

Geldi niye yaşadım ben küçük giderim pişman olursam sevgisiz bir geldi.

yandır yanacağım. Ne kadar desem görürüm sen bundan. Hoşal olursam Erden ova çıkan ofçular kimi kalbimi tuşlayıp nişan alırsam.

bir kalbi niye yaşadın? Ben küçüp giderim pişman olarsan. Sevgisiz bir kalbi nice yaşadın? Ben küçüp giderim pişman.

seni yıktı bu geliş. Elesem de serseniş. Hayata devam işim. Yok bir zerre.